0: Hawara kuriyaye adu Mustafa mai nunan jiro ita gatsi.
1: Kila zoro kirintu ndara sonye uso kinchero loktudo ningo hawar ndekresi tinanda kasaratarokila hawar efano. Dajine.